Peygamberi Peşavaman sallallahu aleyhi ve sellem efermüye, herkesek beyanyan u evaran dajar salavatım leser bedat, lirroji duayya ber şefaati minakevet.

em işe eykem, bir gen ve çalapapa. Halk seyri kir bile, em geçek yakır düyeti yok, çuva sayak, vala falan kes. Arraka makin bari. Em kaşik ya deynava, vasa falan kes. Arraka makin bari. Ama ki ameliyati kirdua. Ama ki falan işi kirdua. Peçavana kişman hayi. Eğer İlyas qawmakay bitikyan perist ve benavi ba'l, ise kalbeti zor perse. Navişi ba'l niye, navi tiri piyo yani. Cari vahe aşıra da bete bit. Ali kısa kısa aşıra da. Ey ki ala aşıra da galadın haka. Cari vahe hakime gebete bit. Abi kal kurnuşi bu bari. Ba aşkıra davaya ka. Cari vahe para abete bit. Hava var zu abete bit. Halk halk çiye ya. Halk mobil ek durusaka 50 dana navi kompaniya ka iliyada. Cipse durusaka havcar kodi kompaniya ka iliyada. Biskit ye durusaka. Ale men durusum kirdwa. Am khwa çav karo her çi şide bini navi ki khwa piyoye. Ba aşkıra. Hay malin çalin. Ya khwa u desanu khoş be vallahi ibra. Vallahi ibra işe zor mazbud bu. دوای هدیه بو امین دست خوشی لیه کن ولی چی؟ با پاریش کردویه تی پاری لیسندم بس ایشکی باش بو ای خواه چن ایشی بو ایمه کردو پاریش ناسینه اگر با پاره بو این هوا حال مجین بطلی غاز بو ای بمان کریای حال من چونه بو روژی چن هزار جاره ما هوا حال مجین ای دینه و ببی زحمت

em işe eykem, bir genime çılap apa. Halk seyri kir bile, em geçek yakır düyeti yok, çuva sayak, vala falan kes. Arraka makayım bari. Em kaşik ya deynava, vasa falan kes. Arraka makayım bari. Ama ki ameliyatı kirdua. Ama ki falan işi kirdua. Peçavana kişman hayi. Eğer İlyas kavmakayı bitikyan perist ve benavi ba'l, ise kalbeti zor perse. Navişi ba'l niye, navi tripi o yani. Cari ve hayi aşıra da bete bit. Ali kısa kısa aşıra da. Ay ki ala aşıra galadnaka. Cari ve hayi hakime gebete bit. Abi kal kurnuşi bu bari. Ba aşkıra davaya ka. Cari ve hayi para abete bit. Hava varızı abete bit. Halk çiye ya. Halk mobil ek durusaka 50 dana navi kompanya gıyla da. Cipse durusaka havcar kodi kompanya gıyla da. Biskit ya durusaka. Ale min durusum kırdua. Am khua. Çavuk karo. Her çiş de bini navi ki khuay piyoye. Ba aşkıra. Ha imalin çiyalin. Ya khua u desanu khuş be. Vallahi ibra. Vallahi ibra işe kozor mazbud bu. Duayi